Tabii kanka, özel şey konuştu. Yine bir de da dedi. Mene hüyün dilama sigara sinsen jatı kiyonsun da çoğuy çoğu farsı yüzden. Tabii kiyonsun da andin uyuzun dilama sigara sinsen saçın. Dilemde ne herkese de uzun ne zirge adı. Sözü de cim hapsi jeyi.